0: Saluti! Saluti! Saluti!
1: Thank you, thank you, thank you.
0: Yes. Kudil, bangin plus nama nama. Mabene kisina kudupasu, mene kisina dedu.